0: dertime.
1: Radyo Dertimendis ekskluzivi.
2: Katsia, katsuri, supara, suparuli, maciari, maciuruli, dertimandiki, dertimanduli.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincezeps is Paulops. Ipove. Radyo Derdimendi.

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.